knapta kun tufutum. En as berigati webun kin nanga u backup kin le begunu ala de yeye fuma masi papasi le beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu ebe takun tani fu dunep saunu